0: 今天客人比昨天多，刚送走两桌，总算能歇口气了。
1: 我发现好多客人都是回头客，都说咱们家饭菜合口味，院子也凉快舒服。
2: 那是自然，开业新鲜劲儿过去了，现在拼的就是细节。我今天专门把院子里的kızım Rişat'ın tekimi müstehkemleştiğin gibi devlet ortaklığı ne mi deyemez?
1: Dada Rişat'ın tekimi müstehkemleştiğin ne veylen cagu deyemez?
2: He, veylen cagu. Minbayla. O cintiyen cönmün bak yuanzili de veylen cagu li yişe. Çal hayzı zay fucin var. Gön ançuan.
1: 还是爸爸想的周到，我刚才把包间的桌子都擦了一遍，还把咱们院子里的花盆重新布置了一下，看着更整齐好看了。
0: 我也摸索出经验了，之前备菜总把握不好量，要么多了浪费，要么不够卖。现在有经验了，每天适量准备，新鲜又不浪费。
2: 闺女，摸索把握是什么意思？
1: 大大，摸索点是的呢，是的个，把握点一个是的个。阿爸妈妈在这边呢，也给了点。不然，阿顿他原来当口袋能买点，也是一个连麦。该的，可不给，不给，该的，也没搞了的。阿是在这。

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qilish arqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqirlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
2: Veylan.
0: Reshatka.
2: Veylan.
0: Reshatka.
2: Jiagu.
0: Mustahkamlamak.
2: Jiagu.
0: Mustahkamlamak.
2: Mosuo.
0: Izdinish.
2: Mosuo.
0: Izdinish.
2: 把握
0: igilmek
2: 把握
0: igilmek
2: 调料
0: tetutku
2: 调料
0: tetutku
2: 临时停车位
0: vaqtlik mashina to'xtatish o'rni
2: 临时停车位
0: vaqtlik mashina to'xtatish o'rni
2: 新鲜可口
0: yangi tamlik
2: 新鲜可口
0: Yeni temlik
2: 小细节
0: Kiçik tepsilatlar
2: 小细节
0: Kiçik tepsilatlar
2: 完善
0: Mükemmelleştiriş
2: 完善
0: Mükemmelleştiriş
2: 长远发展
0: Uzak mezgillik terakki kılış
2: 长远发展
0: Uzak mezgillik terakki kılış